no friso nyami onyami onu na oyo ye onu na wabo ye ne yonu kwa enye wonu eti mama yam fa na sia nyumate e fa mbra no wona ponkase ne yakutu